ta ti se ikede ati ipolowo oja ope pataki lowo ile ise Dana Bidzoms and Property e se o